0: Erkek gibi konuş oğlum.
1: Baba lan önce müslah mı isterim?
2: Rabo! Oğlun oldu!
1: Ne?
2: Oğlun oldu!

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçük efenani nükredi keva ele veteni kefenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peş yaşare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

gelsin malum harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametci reyhana hafif, veyran azim malum harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametci reyhana kraç, veyran azim malum harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryadji deste keseri, avekji ava kevseri, veyran azim malum harap.

0: Allah Allah
1: Allah Allah
0: Allah Allah Allah Allah Allah
1: Allah
0: Bakri!
1: Efendim?
0: Tayyarı! Kulemle sakın kapıcayın ki akı sisi! Bilal kıda hakkı çayın koç bu kirmeyi de çirki! Haydi kirem haydi!
2: La bile kirivani ma hakkı! Kalesi ve gıhı gıhı var!
3: La ya kirivi la! Çayeli adına, gayrı çayeli adıkum! Ente zhukha! Şuf şunur!

Baş Kurd Kurdistan'ı ra. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne bit.

ey evina dilimin, roniya çavimin, mündiriya tekinde, kes kuysun deranın.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente

böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddare ye oyah böyle çipkem.

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve İran azim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu.

0: Bekir.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekir. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekir.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulebde sakın kapıcı için kusisi. Bela kadar hapçı ay hoş bu kirmete çeke. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirirani ma hapçı. Kalesi ve gıhı ve gıhı.
3: La ya çirevi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

Den denbeş, huner o hunermend, helbest o helbestevan. Dengi kamışlı gohdar bakın. Dengi kamışlı radyo kısar ya internet. Hevya mı bakın.

0: Hoşuma bak hoş. Bunun da ne?
1: Deli mi lan bu adam? Erkek kaldı.
2: Allah'ım kurban ol bu da.
3: Erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Ramo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!